0: Evet.
1: Nihat Pamidor, Es Pamidor Özbağcı'yı bana vurgan ilan kimi martı ver. Normal patlı. Nihat Pamidor Özbağcı'yı.